0: son eski lanelin ki zayn tibirişin Liks, liks ağız yan birişin
1: Ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır, ayrılır